0: percaya
1: bayo yen aku
0: karo sapa lho Mas
1: karo Mbak Yeni lho kangen
0: aku. Yeni aku
1: iya Yeni
0: Mas.